sen yanısına vermeydinin katı homa minumiru. Ni wana mayansu se aman frafwa tse ye yansu se ya sebidia. Adi ne simu kansi yansu bari mayu honyom. Ya betan honyom ni akana ni onyama chrese oyo nyame. Apesi tu nyame honyom.